Evet sevgili Radyo Biz dinleyicilerimiz. Yepyeni bir pazar programıyla beraberiz. Manga'dan We Could Be The Same dinledik. Ben Deniz Ege Çelikgöz, 94.0 Orange FM'desiniz. Ve bugünkü konumuz tabii ki de anlayacağınız üzere eğer özellikle Avusturya'da yaşıyorsanız bütün şehri haftalardır farklı renklere boyayan ve şehrin enerjisini de tamamen değiştiren Eurovision. Dün gece Viyana tarih yazdı. 16 bin kişilik Wiener Stadthalle'de 70. Eurovision şarkı yarışmasının finalini izledik. Bulgaristan'dan Dara Bangaranga şarkısıyla 516 puanla birinci oldu ki Bulgaristan'ın tarihindeki ilk Eurovision zaferiydi bu. Fakat Viyana'nın sokaklarında da başka bir hava vardı. İnsanlar sokaktaydı, protesto ettiler, Filistin bayrakları açıktı ve Eurovision'un United by Music vizyonu biraz soygulandı ve aynı zamanda da boykot edildi. Bugün Eurovision'u konuşacağız ama sadece şarkıları kazananları değil, aynı zamanda yarışmanın arkasındaki sorulara da biraz değineceğiz. Müzik apolitik olabilir mi? Artık retorik bir soru değil galiba. Gerçek bir kriz haline dönüşmeye başladı. Ve başlamak için de daha iyi bir şarkı düşünemezdik. 2010 Eurovision performansıyla Manga Türkiye'nin en başarılı Eurovision şarkılarından birisi olarak geçti hep tarihe. Aynı olabiliriz dedik. We could be the same ama ne kadar aynıyız? Sanırım bu yıl sadece bu soruyu sadece Türkler değil birçok ulus arka arkaya sorguladı. Biraz Eurovision'ın arka planından bahsedecek olursak ya da tarihinden bahsedecek olursak 1956'da sadece 7 ülke arasında ve bir orkestra ile başlamış bir yarışmadan bahsediyoruz. Ve amaç çok basitti aslında. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'yı müzikle birleştirmek ve aslında bu United by Music sloganı da tam olarak buradan geliyor. 70 yıl sonra yarışma devasa bir prodüksiyona dönüştü. Geçen sene 166 milyon insan tarafından izlenmiş ve birçok topluluk içinde kültürel bir simge haline geldi. Birçok süperstar da bugün bildiğimiz Celine Dion gibi, ABBA gibi aslında Eurovision'dan çıkma. Tabii Türkiye'de bu hikayenin bir parçası. 1975'te ilk kez katıldık. Semiha Yankı'nın şarkısı ile herkesin bildiği gibi 2003'te Sertab Erener Everywhere That I Can ile birinci olduk ve Türkiye'nin de aslında bu ilk ve tek Eurovision zaferiydi. 2004 yılında yarışma İstanbul'da düzenli, 2010'da da az önce dinlediğimiz Manga'nın şarkısı aslında ikinci olmuştu. Ama 2013'ten bu yana Türkiye katılmıyor. Sebebi aslında Eurovision Yayın Birliği'nin oy sistemiyle ilgili anlaşmazlıklar ve aynı zamanda dış politika durumları diyebiliriz özetle. Viyana ise bugün, hatta bu hafta, bu geçtiğimiz hafta, bu yarışmayı üçüncü kez ağırladı. 1967, 2015 ve şimdi de 2026. Wiener Stadthalle, Rathaus Plus'taki Eurovision Village, Berg Theater'daki Turquoise Carpet. Şehir gerçekten tam bir yıl, bir hafta boyunca dev bir festival havasına büründü diyebiliriz. Peki bu yılki yarışmayı farklı kılan ne? Bu yılki yarışma üzerine neler konuşacağız? Sıradaki şarkımızdan sonra devam edelim.

Evet. Bu yılki Eurovision'un farkı ne diye konuştuk aslında şarkı öncesi. Bu yıl Eurovision tarihinin en büyük boykotuyla yüzleşti. 5 ülke İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya İsrail'in katılımını protesto ettiler ve 1900'den yana görülmemiş bir boykotu aslında gerçekleştirmiş oldular. Sadece 35 ülke katıldı programa ki 2024'ten bu yana en düşük sayı. Bilet satışları etkilendi. Final gecesi için hala bilet bulunabiliyordu ki bu Eurovision için aslında çok da alışıldık bir durum değil. Hollandalı yayıncılar geçen yılki yarışmada İsrail tarafından oy manipülasyonu yapıldığını iddia ettiler. Ve bunun basın özgürlüğünü ciddi bir şekilde ihlal ettiğini gerekçe göstererek aslında çekilmişlerdi. İrlanda yayıncısı RTE Eurovision yerine Father Ted dizisinin Eurovision bölümünü yayınladı. Slovenya ise Filistin'in sesi başlıklı belgeseller yayınladı Eurovision yayın saatinde. Fakat en tartışmalı nokta bunların ilerisine gidiyor. 2022'de Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra yarışmadan men edildiğini hepimiz biliyoruz. Eğer yakından takip ediyorsanız da mutlaka duymuşsunuzdur. Tüm organizasyonlardan çıkarıldı. Fakat İsrail için aynı hassasiyetin gösterilmediği ciddi şekilde konuşuluyor. Ve bu çifte standartta tabii ki eleştirilerin merkezinde yer aldı. İsviçre'nin kazananı, 2024 kazananı Nemo ödülünü iade etti. Ve binden fazla şarkıcı da bunlara Macklemore, Massive Attack, Paloma Faith gibi isimler dahil açık mektupla bu durumu boykot ettiklerini de belirttiler. Şimdi sırada başka bir Eurovision şarkımızla devam ediyoruz. Sonrasında da Viyana'nın aslında nasıl bu durumu karşıladığından bahsedeceğiz biraz.

Evet sevgili dinleyenler, kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Viyana iki farklı şehre dönüştü dedik aslında tüm bu Eurovision süresinde. Bir yanda Rathaus Plus'taki Eurovision Village, kutlamalar, ışıklar, müzik. Öte yanda Wiener Stadthalle'nin çevresinde protestocular, Filistin bayrakları, Free Palestine pankartları. European Broadcasting Union, yani Eurovision'u düzenleyen Avrupa Yayın Birliği her zamanki tutumunu sürdürdü aslında. Ve Eurovision'ın siyasetin üzerinde olduğundan bahsetti. Ama tabii bu cümle artık inandırıcılığını yitiriyor mu? Sizin takdirinize kalmış. Çünkü bir tarafta alınan güçlü kararlar sonraki yıllarda başka taraflar için uygulanmadığında, tabii ki tarafsızlığın da bir tavır olup olmadığında sorgulamamak elde değil. Geçen yılki oy manipülasyonu iddialarının ardından bu yıl tabii ki programa oy sınırı da getirildi. Geçen sene kişi başı 20 oy olarak bahsedilen oy sayısı bu yıl 10'a düşürüldü. Ve tabii ki hiçbir ülke kendisi için oy veremiyor. Fakat tabii ki bunun da farklı türlü VPN'le oynayarak ya da daha değişik hackleme sistemleriyle bu durumu manipüle etmek maalesef ki mümkün. Şimdi yavaş yavaş sıradaki şarkımıza devam ediyoruz ve Hadise Düm Tek Tek diyor.

Hadise Düm Tek Tek gerçekten zamanının en popüler şarkılarından biriydi. O zamanlar hepimizin deli gibi dinlediğini hatırlıyorum. Ama aslında çok da hayal kırıklığına uğramıştık dördüncü olduğunda. Birinciliği hak ediyordu belki de. O zamanlarda çok popülerdi aslında biraz daha oryantal tonlarla Türkiye'yi tanıtmak. Tabii Sertab Erener'in yakaladığı popülerlik dalgasını o kadar yakalamak da kolay değil. Ama şimdi gelelim en zor soruya. Daha önce bahsettiğimiz konudan da bağlamak için. Sanat apolitik midir? Ya da müzik apolitik olabilir mi? Şimdi Viyana'daki durum biraz daha farklı tabii ki. Özellikle bu 2026 Eurovision programı ile birlikte. Bir taraf savunuyor ki müzik apolitik olamaz. Bir sahneye çıktığınızda o sahneyi paylaştığınız herkesin varlığı normalleştirmiş olursunuz. Ve sessizlik de bir tavırdır. Ama öbür tarafta şunu savunuyor ki sanatçıyı ülkesinin suçlarından sorumlu tutamazsınız. Müzik köprü kurar, insanları birleştirir. Boykot sadece sanatçıya bir cezadır. Takdiri size kalmış sevgili dinleyenler. Fakat Berlinli müzisyen Molly Nielsen'ın çok güzel bir ifadesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer sanat sadece eğlenceye dönüşürse, dünyada olanlara kör olursak o zaman sanatın ne anlamı var demiş kendisi. Ben de biraz yakın paralelde düşünüyorum diyebilirim. Ve Manga'nın şarkısını hatırlayın. We could be the same. Aynı olabiliriz dedik. Ama aynı mıyız? Kurallar herkes için aynı mı? Yoksa farklı bir standart mı var işin bağlamı değiştiğinde? İşte bunu biraz sorgulamak lazım galiba. Eurovision'un da tam krizi burada başlıyor. Müzikle birleşmek aslında harika bir hayal. Ama o hayalin gerçek olması için de aslında kurallarında herkese eşit derecede dağıtılması gerektiğini düşünüyorum. Ve başka bir Eurovision şarkımızla devam ediyorum.

Evet sevgili dinleyiciler. Tam kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Öncesinde size bir dinleyicimizin yorumunu okumak istiyorum. Figen Hanım demiş ki bence müzik politik olmamalıdır fakat iş Eurovision olunca değişiyor. Orada sanatçı değil ülke temsil edildiği için politik olur. Ülkesinin yaptığı da sanatçıyı bağlar bence demiş. Teşekkür ediyoruz Figen Hanım'a. Siz de eğer program üzerinde yorumlarınızı, istek parçalarınızı iletmek istiyorsanız lütfen radyobiz@gmail mail adresini kullanarak ya da web sitemiz üzerinden bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yayınımıza şimdi biraz daha güncelinden konunun devam etmek istiyorum. Tüm bu tartışmaların ortasında tabii ki bir yarışmada dün gece yaşandı. Ve bahsettiğimiz gibi Bulgaristan'dan Dara Bangaranga şarkısıyla 516 puanla birinci oldu. Ve bu Bulgaristan'ın Eurovision tarihindeki aslında ilk zaferi. Dans pop türünde enerjik, sahnede güçlü bir koreografi. Jüriyi de halkı da ikna etti tabii ki. Ve BBC bu şarkıyı kafadan çıkmayan bir ateş topu olarak tanımladı. Bunun takdiri size kalmış. İkinci sırada da İsrail geldi ki ayrı bir tartışma konusu da yaratmadı değil. Avustralya üçüncü, Kıbrıs ve Romanya ile beraber ilk beşi tamamladılar. Ve belki de en ilginç nokta kazananların arasında şu oldu. Dans ve pop müziği kazandı. Dramatik baladlar, deneysel parçalar ya da opera değil. Bu sefer gerçekten daha Gen Z'ye hitap eden, daha hareketli, enerjik bir şarkıyla devam edildi. Bu da belki de Eurovision'ın müziksel olarak nereye doğru ilerlediğini ya da bu yılki aslında trendi belirlemede nasıl bir sinyal vermek istediklerini de güzel bir şekilde gösteriyor. Fakat dışarıya baktığımızda, Viyana sokaklarına baktığımızda aslında kazanan kim olursa olsun mesele çok da çözülmüş gibi değil. Daha fazla uzatmadan sizi birkaç tane güncel dünkü programın kazanan ve bizim ekibimizin favori şarkılarını dinletmek istiyorum. Daha sonrasında da biraz daha Türkiye ve Eurovision ve özledik mi, özlemedik mi biraz daha oralara değineceğiz. İyi dinlemeler.

Evet, Finlandiya'yı dinledik. Öncesinde de Yunanistan'ın, Romanya'nın ve Bulgaristan'ın performanslarını dinlemiştik aslında. Sanırım siz dinleyicilerimiz için genel bir bakış açısı kazandırmış olduk böylelikle bu yılki yarışma üzerine. Ama tabii ki dedik ki biraz daha hani Türkiye ve televizyon üzerine konuşalım. Özlemlerimiz var, soru işaretlerimiz var ya da var mı? Biz en son 2013'te televizyona katılmışız ve yaklaşık 12-13 yıldır da programda değiliz. Yani özlendi mi sorusuna dürüst cevap vermek gerekirse kesinlikle evet. Manga'nın sahnesi olsun, Sertab'ın zaferi, Hadise'nin Dümtek'teki ya da Athena'nın performansı, Can Bonomo'nun Love Me Back'i. Bunlar tabii ki birer şarkıdan öte Türkiye'nin dünyaya kendini gösterdiği ve Türkiye'nin görsel olarak ve medya olarak temsilini Avrupa'da gösterme hakkını kazandığı anlardı aslında. Geri döner mi bilinmiyor. Ama belki de şu anki kriz ve şu anki eleştiriler Türkiye'nin geri dönmemesini haklı çıkartıyor. Çünkü eşit kuralların olmadığı bir yerde sahneye çıkmak gerçekten bizi birleştiriyor mu, eşit mi gösteriyor? Burada hala sorgularımız devam ediyor. Fakat havamızı değiştirelim. Neredeyse programımızın sonlarına gelmek üzereyiz. Çok hızlı geçti. Eurovision tartışmalı mı? Evet. Siyasi mi? Kesinlikle. Ama aynı zamanda eğlenceli. Onu da inkar edemeyiz. Ve galiba en yine tartışmalı fakat ne olursa olsun eğlenceli Türk Eurovision şarkılarından biriyle devam edeceğiz. Bazen dans etmek de sadece yeterli. Kenan Doğulu, Şey Kitap Şekerim diyor.

0: şekerim.
1: Shake it up şekerim. Evet sevgili dinleyiciler, bir programın daha sonuna gelmek üzereyiz. Bugün Eurovision'ı konuştuk, şarkıları, protestoları, boykotları ve çifte standartlarıyla. Ve bir soruyu da tabii ki ortaya bırakarak devam etmek istiyorum. Müzik gerçekten birleştirir mi, yoksa birleştirmek isteyenlerin elinde bir araç mı? Bunu merak ettik, sorguladık yayınımız boyunca. Viyana bu hafta her ikisini de gördü. Stadthalle'de şarkılar söylendi, dışarıda adalet istendi. İkisi de bu şehrin bir parçası, ikisi de bu şehrin bir gerçeği. Eurovision şu an 70 yaşında, belki de 70. yılında kendine en dürüst soruyu sormak zorunda kaldı. United by Music mi, yoksa Divided by Silence mı? Ve son şarkımız Türkiye'nin Eurovision'daki ilk adımı. 1975 yılından Semiha Yankı, Seninle Bir Dakika diyor, her şeyin başladığı yer. Nostaljik ama bir o kadar da anlamlı bir kapanış. Radyo bizdeydik sevgili dinleyiciler. 94.0'da Radyo Orange'da. Ayda iki kez sizlerleyiz. Radyobiz.at web sitesinden yeni haberlerimizi, yeni gelişmelerimizi ve programlarımızı lütfen unutmayın. Şimdi söz sende diyoruz. Jetzt bist du dran. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.
2: Sen siyahla boyanır mı?
3: Şifar yedin ha? Çımır aldım. Neyse artık olduğun kadar.
2: Çek bir şey haline bak. Sen bana soruyorsun.
3: O yeşil boya nerede Cumhur?
2: Küçük parmağımda ama.
3: Gözüm renk kahverengi.